rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeş sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Zeydi, hükümetin güvenliği pekiştirmeye ve silahın yalnızca devletin elinde toplanmasını sağlamakta kararlı olduğunu vurguladı. Başbakan Zeydi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'a ekonomik ve güvenlik alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi ve koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin bir mesaj gönderdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Irak Başbakanı ve hükümetine teşekkür ederek ortak zorluklarla mücadelede Irak'la işbirliğine bağlı olduklarını belirtti. Maliye Bakanı Falih Sari, Amerika'nın Irak'taki maslahat güzarı Joe Harris'la görüşmesinde hükümete uyumlu bütçe hazırlığına çalıştığını açıkladı. Başbakanlık Ofisi Devlet Emeklilik Kurumu Başkanı Mahir Hüseyin'in Şehitler Kurumu'nda danışmanlık görevine atanmasına karar verdi. Başbakanlık Ofisi ayrıca Abdülhüseyin Cemal'in Şehitler Kurumu'ndaki danışmanlık görevinden Maliye Bakanlığı'na danışman olarak atanmasına karar verdi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Bakanlar Kurulu, Bağdat'la çözülmeyen sorunları ele almak üzere bir bakanlık komitesi kurulmasını onayladı. Hükümet sözcüsü Haydar Abudi, memur ve emekli maaşları güvence altındadır dedi. Parlamento üyesi Yusuf Kilabi, yolsuzluk yapanların istisnasız şekilde hesap vermesine yönelik samimi bir irade olduğunu belirtti. Sınır Kapıları Kurumu, Şelamçeşi sınır kapısında bir yabancı yolcunun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi dedi. Basra polisi, tartışma sırasında yaşanan silahlı saldırıda Basra Pasaport Dairesi'nde görevli bir yarbayın öldüğünü açıkladı. Ürdün ordusu İran'dan fırlatılan 5 füzenin düşürüldüğünü açıkladı. İsrail ordusu Lübnan sınırı yakınında güçlerine ateş açtığı iddia edilen silahlı bir kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Amerika Başkanı Trump, İran'ı bombalamak için emir vermek üzereyim dedi. Hatemül Enbiya karargahı, İran şehirlerine yönelik son saldırılara karşılık bölgede bazı Amerika üslerinin hedef alındığını duyurdu. Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın bölgelere düzenlediği hava saldırılarında en az 12 kişinin öldüğü bildirildi. İngiliz hükümet sözcüsü David Paris, şiddeti körüklemekten sorumlu 6 İsrail kuruluşu ve kişisine yaptırım uygulandığını açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız. 90.1.
2: طابت اوقاتكم مستمعينا الاكارم، اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار. رئيس مجلس الوزراء علي زيدي يشدد على أن الحكومة ماضية في ترسيخ الأمن وحماية قرار العراق الأمني الوطني وحصر سلاح بيد الدولة. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يبعث رسالة إلى رئيس السوري أحمد الشارع تتضمن سبل تعزيز العلاقات والتنسيق في المجالات الاقتصادية والأمنية. الرئيس السوري أحمد الشارع يشكر رئيس الوزراء والحكومة العراقية ويؤكد التزام بلاده بالتعاون مع العراق لمواجهة التحديات المشتركة التي فرضتها الأحداث الأخيرة بالمنطقة. وزير المالية فالح ساري يكشف خلال لقاء للقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالعراق جوشوا هاريس عن توجه حكومي لإعداد موازنة برامج لمواكبة الإصلاح المالي والإداري. مكتب رئيس مجلس الوزراء

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana o.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

ikinci çalınışı kapımın. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. İşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarımdan sen suçlusun.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

90.1 yeniden 70'e halkın sesi Türkmen FM.

Yukarıda adın yazar gülüm mesmerim diye. Gözüm senle, keser aynen neşter gibi. Bugün senden, yarın olur benden. Hani nasıl olsun, doyulmaz o esmer. Karı üzüm gibi gözleri bozar ezmer.

resimli lisan al. Mevsimler zaten benim, hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun. Artık ne özgürüz, ne de özgür ömrümüz, hadi olsun.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Aşk güzel şey sanmışım.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

adımı fısıldama. Beni hatırlarken mutlaka bir eksik bulmaya çalışma. Keşkelerle konuşma benimle. Keşkeler yaşayanlara aittir. Ben yaşadım.

Ve değerli dinleyicilerimiz, hayırlı, mutlu akşamlar dilerik sizler için. Ve bütün insanlarımıza ne diyeyim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz, istekler programına değerli az dinleyicilerimiz. Programımız başladı ve devam edecekti. Tabii ki de güzel şarkılarımızı hep beraber dinleyeceğiz ve güzel istek şarkılarımızı alacağız değerli dostlarımız. Buradan numaramızı hatırlatalım sizlere, eğer isterseniz katılmak. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim, 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle olabiliriz değerli dostlarımız. Ve aynı vakitte buradan WhatsApp yoluyla da mesaj gönderebiliriz bizler için. Bütün hanımlarımızı, beylerimize saygı salamımızı gönderirik. Türkmen bölgelerine sizlere de iyi vaxtlar, iyi akşamlar dilerim ve aynı vaxta Türk dünyasında bulunan insanlarımıza, onlara da hayırlı akşamlar, salamlarımızı gönderirik tabii ki de. Allah bütün insanlarımızı saxlasın, şoför arkadaşlarımıza iyi vaxtlar dilerim ve inşallah Allah rızkımızı artar ve görev başında olan kişilere, onlara da ne diyeyim, tabii ki de hayırlı, mutlu akşamlar dilerim sizler için. Değerli dostlarımız, dilerseniz gidelim. Bu güzel açılış şarkımızı dinleyin. Açılış şarkımız sizler için armağan olsun. Benden sizlere armağan geldi değerli dostlarımız. İnşallah ve genel sözünü. Ve değerli dostlarımız, buradan İbrahim Arkal'ın sesinden bir güzel şarkı dinleyeceğiz. Armağan olsun. Bütün dinleyicilere, dost ahbablara, özellikle de radyo başında olan bütün kişilere bir daha mutlu akşamlar bırakalım sizlere bu şarkıyla.

0: satlık aç gözlerle bakıyorum. Almak için ben de beni, emeğimi satıyorum, gençliğimi satıyorum.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Güzel şarkımızı dinledik, elimize bir mesaj ulaşıptı. Buradan Yavuz arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Nasılsınız Lina Hanım? İnşallah iyisiniz. Heytem Yusuf'un sesinden bade şarkısını istirem. Armağan edirem özünü. Bütün hayınlara ve özellikle de yazıptı. Bütün dinleyicilere sağ olun, var olun deyipti. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, programımız en hızlı şekilde devam eder. Bu şarkı sizler için geldi.
2: Thank you.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Efnan arkadaşımız bir mesaj gönderip de hayırlı akşamlar dileyip de bizler için Blender Soy'dan bir şarkı isteyip de diri zavukuz olsun, armağan edirem özünü. Bütün dinleyicilere özellikle de sizlere armağan gelsin. Ve teşekkürleri yazıp da bir ayrı mesaj dolaşıp elimize. Buradan hemen okuyağın sizler için özünü değerli dostlarımız, aile arkadaşımız yazıp merhabalar, iyi akşamlar, sıradaki şarkını armağan ederim aileme ve teşekkürler yazıp.

Evet, değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesajı ulaşıptı. Dilerse o zokyağın altın köprüden gelip bizler için arkadaşımızı yazıp selamun aleyküm ben Hamza, Abu Yusuf. Zubun Çeket şarkısını isteyipti bizlerden, yazıp armağan olsun. Öncelikle sizlere ve Türkmen Eli Radyosu'nda çalışanlara, aynı vakitte bütün çalışanlara armağan olsun ve sağ olun yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik buradan. Bir mesaj ulaşıp da elimize, Nazım arkadaşımıza yazıp Türkmanca bir şarkı verse o bizlere. Memnun olduk, armağan ediyoruz Özün Lina Hanım. Bütün Türkmanlara, özellikle de Mısalı semtinde bulunan insanlara ve yazıp da teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden.

Versin Allah'ım razımı. Ben de girim helaya. Evet değerli dinleyicilerimiz. Güzel şarkımızı hep beraber dinledik elimize. Bir mesaj ulaşıptı dilerse uzun okuyan sizler için. Merhabalar ben. Merhaba yazıptı buradan içim yanar şarkısını isterim. Çok sevdiğim kız kardeşime Saray'a ve Sümaya'ya armağan olsun. Ve yazıptı iyi yayınlar. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Dilerse özgü dağın güzel şarkımızı armağan edeğin özünü kız kardeşine ve buradan sizlere saygı selamımız var.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Kibar Yan Sesinden bu güzel şarkımızı dinledik. Ve elimize bir mesaj ulaştı. Arkadaşımız yazıp merhaba abla. Ehne min eşedil mütabi'in barnamajkum. Atlım minkum ogniyet fadıl şakir ya gayb. Ve hediye ila valideti Necla Ahmet. Ma cezili şükür yazıptı.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımız dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Nurhan arkadaşımızdan geldi bir yazı Lina Hanım. Zavukuza bir şarkı verse memnun olduk. Armağan edirik özünü. Bütün dinleyicilere, özellikle de sevenlere ve sana armağan gelsin. Ve çok teşekkürler yazıptı. Buradan yazıp programımız. Çok güzel programdı ve biz de daima sevarak programımızı dinlemek. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Ve değerli dostlarımız, dilerseniz bu muhteşem şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik. Ve değerli dostlarımıza ne diyelim? Elimize bir mesaj ulaşıptı. Arkadaşımızı yazıp selamu aleyküm ben İbrahim. İyi akşamlar dileyip bizler için. Kara yazı bir şarkısı isteyip bizlerden armağan ederim. Özür öncelikle sizlere, sonra da biricik eşime sağ olun, var olun yazıptı. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. O zaman gidelim bu güzel şarkımız dinleyelim ve inşallah beğenesin özün arkadaşımız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik. İnşallah arkadaşımız ve kendi özünü değerli dostlarımıza ne diyelim. Tabii ki de programımız devam edir. Az bir süremiz kaldı buradan insanlarımıza diyelim. Katılın bizlerle değerli dostlarımız. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp selamu aleyküm ve selhir. Atılıp ugniyet azzeti luzan ehdiyel ehli ve ahbabi ve ukhvani ve azdiqai. Eşkürküm cezil şükür. Ersen Sorani'den gelip bizler için. Ersen arkadaşımız teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız buradan bir güzel şarkı seçeğin Ersen arkadaşımız için ve inşallah da genel özünü İzzet İldizan'ın sesinden olacaktır. Özellikle de sana armağan olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik ve değerli dostlarımız, programımız devam edir. Elimize bir mesaj ulaşıbdı, hemen baxağın kimden gelip ve ne yazıb bizler için değerli dostlarımız. Sonya arkadaşımız yazıb, merhabalar, Yıldız Tilbərin səsindən bir güzel şarkı versa uz bizlere, armağan edir özüm bütün ekibuza ve hayırlı akşamlar dileyibdi.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için. Elimize bir mesaj ulaşıbdı. Buradan Yunus arkadaşımız yazıb. Merhabalar, Tisin bölgesinden katılım sizlerden. Eğer mümkünse, Ahmet Bennan'ın sesine mahşara kaldı. Şarkısını istedim sizlerden. Armağan edirəm özün anneme ve özellikle de kardeşime ve teşekkürler yazıb.

Evet değerli dinleyicilerimiz bir daha döndük sizlerden ve Türkmenca bu güzel şarkımızı dinledik ve şimdi de elimize bir ayrı mesajı ulaşıptı. Hemen bakalım kimden gelip. Hamdi arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan edirik özünü bütün dinleyicilere, Türkmen FM Radyosu'nun dinleyicilerine ve özellikle devamlı arkadaşlar armağan olsun deyip.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Mustafa arkadaşımız yazıp, Müslüm Baba'nın sesinden bir ayı şarkı isterim sizlerden, armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere, özellikle Deliğine Hanım sizlere armağan olsun. Davamlı arkadaşlarımıza, bütün Türkmenlere ve teşekkürler. Şu anda arabada ve sizleri dinlerim yazıptı. O zaman hemen güzel şarkımızı verelim sana, özellikle de sana armağan olsun. Değerli dostlarımız, programımız devam ediyor.

0: Çilesiz bir günüm olmadı ciddi.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Mahir arkadaşımız bir mesaj gönderipti. Yazıp merhabalar, Tarkan'ın sesine bir şarkı versiniz. Memnun olduk ve yazıp da iyi akşamlar bütün dinleyiciler için.

Ve değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden elimize bir mesaj ulaştı. Arkadaşımız yazıp merhabalar, ben Ahmet Anası Murat Boz'un sesinden iki doğduğun şarkısını isteyip bizlerden, özellikle de oğluma bir armağan olsun Ahmet'cime ve bir özne nice yıllara iyi ki doğdun yazıptı ve sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Dilerim yazıp teşekkür ederek sen arkadaşımız. Tabii ki de katıldığı için bizlerden ve tabii ki de Ahmet arkadaşımıza da yakın iki doğdu ve inşallah mutlu yıllar dilerim sana. İnşallah geldiği yıllar daha güzel olur. Başarılı bir yıl geçirdesin değerli dostlarımıza diyelim. Ve bütün insanlarımıza kimin doğum günüdü bugün, sizlere de diyelim doğum gününüz kutlu olsun. O zaman bu şarkımız dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik ve bir daha Diyagın Ahmet arkadaşımıza iyi ki doğdun. Değerli dostlarımız, elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Hemen okuyağın sizler için özünü Ali arkadaşımız yazıptı. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Bir güzel şarkı isterim. Selam Şahin'in sesinden olsun. Armağan ederim özünü bütün değerli dostlara, bütün dinleyicilere ve özellikle de sizlere armağan gelsin ve teşekkürler yazıptı. O zaman şarkımızı hep beraber dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıbdı dilerseniz hemen oxuyağın sizler için özünü baxağın. Kimden gelip ve arkadaşımız ne yazıp yazıp. Selamun aleyküm, şlonkum, inşallah bxeyr. İbn ammi, lizğayır, ismi Rıza. Leysmağkum haliyen habbet ehdiyle oğniyet İbrahim. Leylim Leyl. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden ama İbrahim Tatlıses'ten bir güzel şarkı verdik. Bu sıradaki şarkı size armağan olsun bir daha iyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik. İyi vaxtlar. Dilerim sizler için ve bütün insanlarımızın değerli aziz dinleyicilerimiz, Şeyma arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere iyi. Teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp Lina Hanım bir güzel şarkı verse öz bizlere. Zavuk huzur olsun. Armağan ederim özünü iki buze ve yazıptı. Bütün dost ahbablara ve Lina Hanım sizlere armağan olsun. Bütün kadınlara ve teşekkürler yazıptı.

Sen de beni seviyor musun? Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Son mesajımızı oxuyağın sizler için özünü her arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar, eğer mümkünse Sibil Can'ın sesine bir güzel şarkı verse o bizlere armağan ederim özünü eşime şu anda yanımda oturuptu yazıptı. Allah saxlasın sizler arkadaşımız ve yazıp sizlere armağan olsun, iyi yayınlar dileyipti. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Değerli dinleyicilerimiz, yarın cuma da cumamız mübarek olsun, hayırlı cumalar dileriz. Bütün insanlar için, bütün değerli dostlar için. Ve son şarkımız Sibil Can'ın sesinden olacaktır. Ne diyeğin, öz yüzeye bakın, sevdikler yüzeye bakın. Kalın sağlıklı.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

kavgan küstümle. Hatam var her özümde, günahım var da ben ondan korkmam. Tutmadın mı söyle ben seni el üstümde. Onlara bu suçlu de.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda programımız başladı. Ve sizlere programda hoş geldiniz, sefalar getiripsiz.

Buradan sayğı, salamızı herkese iletirik bizlere dinleyen dinleyicilerimize diyarıq. Akşamımız xeyirli olsun sevgili dinleyenler. Bir gün günlerden perşembədir. Umarıq güzel bir vaxt geçirdəsiz. Sevdiklerimizle, ailəmizden beraber. Sevgili dinleyenler ve programımıza hoş gəlibsiz, safalar gətiribsiz. Sevgili dinleyenler ve numaramızı sizlere tekrar edim. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla. Bu numara üzerine tabii ki de aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz ve bizleri arayabilirsiniz değerli dinleyenler. Ve bakalım bir günde kimler katır programımıza ve istek şarkımız ne olacaktı ve kimleri armağa edeceksiniz? Sevgili dinleyenler ve bir kez daha numaramı sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve sevgili dinleyenler ve bu güzel açılış şarkımızı sizlerden dinledik. Birlikte sevgili dinleyenler programı sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Ve geçen şimdi de ilk mesajımız arkadaşımızdan gelip yazdı. Merhabalar canım, necesin, iyisin inşallah. Ben Ruye. Sizlerden bir şarkı istedim. O da Sedef Güneşten olsun. Eğer mümkünse bu şarkını yazıp armağan edirəm babama ve abilerime, Cengiz'e, Mehmet'e ve Cuan'a armağan olsun. Ve size de teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Ve sevgili dinleyenler yine tekrardan sizlerden şimdi de geçeğin. Sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti yazıptı. Hayırlı akşamlar. Altın Köprü'den saygı selamlar sizlere. Sizlerden bir güzel şarkı isterdim. O da Barış Manço'nun güzel bir şarkısını sizlerden rica ederim eğer mümkünse. Ve yazıptı bu şarkı. Armağan olsun Meryem'e ve Meryem annesine. Ve tüm Türkmen iline armağan olsun ve bir de Altın Köprü halkına teşekkürler. Teşekkür ederiz sana Mustafa Köprülü arkadaşımız programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızda sizlerden birlikte dinledik. Şimdi de geçen sizlerden gelen bu güzel mesajları tabii ki de sizlerden paylaşırız. Aynı zamanda bu güzel istek şarkılarımızı da dinleriz birlikte. Geçen hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden geldi.

Ve sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlerdenik. Sıradaki mesajımız o da Cengiz arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Nece sizlerden bir şarkı istedim ve istek şarkımı yazıp sizlere bırakırım, güzel bir şarkı olsun. Ve yazıp buradan bu şarkını armağan edelim herkese ve bir de sizlere armağan olsun. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımız da Gökhan Özen'in sesinden sizlerden hep birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler ve programımız sizlerden bu güzel akşamda ve bugün günlerden Perşembe'de hafta sonudu. Sevgili dinleyenler 11 Haziran tabii ki de umarım güzel bir hafta sonu geçirdiniz. Aile uzdan beraber. Ve geçen şimdi de sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip İsmail'den yazdı. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Sizlerden bu güzel akşamda bir güzel Türkmenca şarkısı istedim. Esam Cuma'dan olsun yeni şarkısını eğer mümkünse. Ve bu şarkını yazdı. Herkes armağan ederim. Özellikle aileme ve bir de sevdiklerime sağ olun, var olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Ve bu güzel Türk Modu şarkımızı sizlerden birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler, geçen şimdi de sıradaki mesajımıza bakalım arkadaşımız ne yazıptı. Yazıptı, merhabalar. Necahsiz inşallah iyisiz. Sizlerden bir şarkı istedim. Türkmanca, o da Mustafa Semir'den olsun eğer mümkünse. Ve yazıp buradan herkese armağan gelsin. Bu güzel şarkı sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden geçerim. Şimdi de sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelipti.

Ve sıradaki mesajımız o da Semar Anlası'ndan gelip yazıp akşam خير necasız. Haz edirdim bir güzel şarkı armağan yedim Arapça. O da Nur İzzeyn'den olsun eğer mümkünse. Ve bu şarkını yazıp sarmağan yedirem kardeşim Muhammed'e ve arkadaşı başarı armağan olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Ve sıradaki mesajımız, o da arkadaşımız yazdı. Merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı günler dilerim sizlere. Sizlerden bir şarkı istedim Türkmanca. O da Abud İlhamlan olsun yazıptı. Armağan ederim herkese. Sağ olun, var olun. O zaman sevgili dinleyenler, gidelim birlikte Abud İlhamlan'ın bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve Abud İlham'la Güzel Türkmenca şarkısında sizlerden birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler ve programımız sizlerden canlı devam ediyor.

Ve şimdi de geçen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yazıp selamu aleyküm. Sizlerden bir şarkı istedim Arapça. Hüsam Resem'den olsun. Ve bu şarkı Mustafa'dan Vahab'a gelsin. Armağan yazıptı. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, şarkımızı dinlemeden önce hemen numaramı sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Arapça şarkımızı sizlerle birlikte dinledim ve programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor değerli dinleyenler. Tabii sizlerden gelen bu güzel mesajları paylaşarak aynı zamanda güzel istek şarkıları sizlerden birlikte dinleriz. İster Türkmençe olsun, ister Arapça olsun ve ister karışık Türkçe şarkılar olsun sevgili dinleyenler. Numaramızı tekrardan sizlere hatırlattığım numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Aynı zamanda bu numara üzerinden bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz sevgili dinleyenler. Programımıza hoş geldiniz ve safalar getiripsiniz.

Ve sıradaki mesajımız, o da Sara'dan gelip yazıp merhabalar, hayırlı akşamlar. Sizlerden Ceylan'ın güzel bir şarkısını istedim ve yazıp şarkısını çocuklar Marmahan yediren ve bir de ablalarıma ve bir de anna Marmahan gelsin bu şarkı ve bir de sizlere sağ olun, var olun. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Ve şimdi geçen hemen sıradaki mesajımıza o da doğum arkadaşımızdan gelip Ersen'den yazıp selam aleyküm hayırlı akşamlar necelsiz. Sizlerden bir şarkı istedim Cem Adrian'dan olsun ve bu şarkını yazıp sizlere armağan edilen ve bir de aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma, kardeşlerime ve yazıp da teşekkürler, saygı, selamım sizlere en güzel vakitler sizlerin olsun. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

0: Və sıradakı mesajımız arkadaşımızdan gəlibdi, yazıb. Hayırlı akşamlar, necəsiz? Sizlerden bir güzel şarkı istirdim. İstek şarkımı sizlere bırakırım. Güzel bir şarkı olsun. Eğer mümkünse varmağa nedirəm? Ailəmi, sevdiklerime ve yazıb da kardeşlerime, ablalarıma ve bir de sizlere özellikle armağan olsun. Sağ olun, var olun yazıb da. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. Ve bir bağlantımız var diye. Alo.
1: Selam aleyküm, akşamınız hayırlı olsun.
0: Aleyküm selam, programımıza hoş gelibsin.
1: Hoş buldum, ben Azgarım, salamat karşısından.
0: Bəli, tanıdık seni, devamlı arkadaşımızsan zaten, her zaman programımıza katılsan.
1: Allah razı olsun, teşekkür ederim.
0: Necəsən, iyisin inşallah.
1: Sağ olasın, necəsiniz, iyisin.
0: Teşekkür ederim, bizler de iyi.
1: Çok memnunum sizden, her zaman istekler yerine geldiğiniz için.
0: Ne demek, her zaman programımıza hoş gelibsiniz.
1: Allah razı olsun, sizden. Teşekkür ederim.
0: Bəli, buyurun.
1: Şeyin şarkısını istedim, Mustafa Uğur, Ölmem mi? Çok eski bir şarkıdır.
0: Mustafa
1: Uğur, Ölmem mi?
0: Tamam.
1: Eğer bütçelerden.
0: Kim armağan etsin?
1: Armağan edelim özünü Adhem'e, arkadaşıma, kardeşim oğluna. Bir de uşaqlarıma, bir de çarşı xalqına, bir de özellikle sizlere izahatı çalışanlara o kadar teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.
1: Sağ
0: olasın.
1: Memnun.
0: Evet sevgili dinleyenler, programı sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, ben yine tekrardan sizlerden, tabii programı sizlerden canlı canlı devam ederim. Az önce tabii ki de arkadaşımız bizlerden bir güzel şarkı istemiş idi. Sevgili dinleyenler, o zaman gidelim hep birlikte sizlerden dinleyelim.

Sıra sevgili dinleyenler, sıradaki mesajımız, o da Sinan arkadaşımızdan geldi. Yazıp da merhabalar, hayırlı akşamlar, necelsiz. Ve sizlere bir güzel şarkı sirdim, o da İzzet Yıldız Han'dan olsun. Nem Kaldı adlı şarkısını yazıp da buradan anlama ve eşime, çocuklarıma armağan gelsin ve bir de kardeşime armağan olsun. Sağ olun, var olun, teşekkürler. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Ve sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp Selamun aleyküm, ben Edhem. Akşamınız hayırlı olsun. Necasiz ablayısız. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Yazıp sizlerden bir şarkı istedim. Bülent Ersoy'dan olsun. Eğer mümkünse bu şarkını armağa nedirem. Azgara ve bir de Mısalla halkına armağan olsun. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, tabii istekler programı sizlerden canlı canlı bu güzel akşamda devam edilir değerli dinleyenler. Hemen numaramı sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden. Tabii programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor. Geçen hemen sıradaki mesajımıza o da Mustafa Sakır Köprülü arkadaşımızdan gelipti. Yazıp hayırlı akşamlar herkese ve bütün dinleyicilere. Sizlerden bir şarkı istirdim. Ali Şen'den olsun. Yalan Oldu adlı şarkısını ve bu şarkını yazıp bütün dinleyicilere armağan ederim. Bir de sen armağan gelsin. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Ve sevgili dinleyenler, sıradaki mesajımız arkadaşımızdan geldi. Bir yazıp selam aleyküm. Ben Selam, Malik babası. Altın Köprü'den katılan programımıza sizlerden bir şarkı istedim. Türkmanca Ömer Köprülü'den olsun. Saygı, selamım sizlere. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Ve bu güzel Türkmenca şarkımızla sizlerden hep birlikte dinledi. Geçen diğer mesajımız arkadaşımızdan geldi. Yazdı, merhabalar. Necəsiz, siz hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olasın yazıptı. Bir güzel şarkı istirdim sizlerden. İstek şarkımı sizlere bırakırım. Güzel bir şarkı olsun yazıp buradan armağan ederim. Özellikle sizlere ve aileme, sevdiklerime, anama teşekkürler. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, programımız sizlerden devam eder. Ama aynı zamanda az bir süremiz kaldı. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. O zaman sırada giden bir güzel şarkı sizlerden dinleyelim.

Ve tabii ki de bu güzel şarkımız da Simge'den sizlerden ha birlikte dinledik. Değerli dinleyenler, tabii programımıza katılmak isterseniz numaramızı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Sevgili dinleyenler, ve bu güzel şarkılar sizlerden ha birlikte dinleriz. İster Arapça olsun, ister Türkmençe olsun ve ister tabii ki de Türkçe ve bu güzel şarkıları sizlerden hep birlikte dinleriz değerli dinleyenler. O zaman şimdi de sırada giden hep birlikte bir güzel şarkı sizlere armağan olsun.

Sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler, tabii geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan geldi. Bir yazıp merhabalar Necasiz, sizlerden bu güzel akşamda bir güzel Türkmenca şarkı seçtirdim. Eğer mümkünse o da Erkan Reşit'ten olsun yazıptı. Ve bu şarkını yazıptı ilk önce anama, babama ve kardeşlerime ve sevdiklerime ve dayıcam uşaqlarını armağan olsun ve bir de sizlere

0: Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Türkü Madı şarkımızla sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyenler bugünlerimizden bu kadarydı. Kendinize her zaman iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Öyle bir ağırlık var benim küstümle. Onlara ben küstümle. Hatam var her özümde, günahım var da ben ondan korkmam. Tutmadın mı söyle ben seni el üstümde, onlara bu suçlu de.

sonra da hatırlamam. Demek ki geçmiş zaman, haber yok yer altından. Bu kurda ormanda inan ki her yer kapan. Çok gördüm yoldan sapan, çıkış yok yer altından.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Susan olmadı sordum neden Kaçıncı yalnız gün kaçıncı sene Kafam güzeller bu esenere
1: Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو ان تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: تركمان FM بعدد فريكانسımız 89.9.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Dört başkanlık bakanlar kurulumun eksik üyelerinin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini vurguladı. Başbakan Ali Zeydi, hükümetin kutsal türbelere destek verme ve ziyaretçilere en iyi hizmetlerin sunulmasını sağlama konusundaki kararlılığını açıkladı. Eski Başbakan Adil Abdülmehdi, iki ülke arasındaki anlaşmaların korunması şartıyla Amerika ile ilişkilerin sürdürülmesi çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı, Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'e yönelen saldırıları kınayarak bölgenin daha geniş çaplı bir çatışmaya sürüklenmesi riskine karşı uyardı. Irak Hava Yolları, hacıların tamamının güvenli şekilde ülkeye dönüşünün sağlanmasının ardından dönüş organizasyonunun başarıyla tamamlandığını açıkladı. Eğitim Bakanlığı, Bağdat Havalimanı'nda sınav defterlerinin ele geçirilmesinin ardından acil soruşturma başlattı. Nasır Koalisyonu, Spiker katliamının yıl dönümünde adaletin, gerçeklerin ortaya çıkarılması ve şehitlerin haklarının güvence altına alınmasıyla tamamlanacağını belirtti. Güvenlik kaynakları Zikar'da İçişleri Bakanlığı'nda görevli üst rütbeli bir subayın rüşvet alırken suçüstü yakalandığını bildirdi. Terörle Mücadele Birimi, Bağdat'ın kuzeyindeki Tarmiye ilçesinde bir teröristin gerçekleştirilen özel operasyonla yakalandığını duyurdu. Suçla Mücadele Birimi, Nasriye kentindeki esnaf arasında endişeye neden olan tehlikeli bir hırsızın yakalandığını açıkladı. Federal Dürüstlük Kurulu, Ticaret Bakanlığı'nda görev yapmış eski bir genel müdürün masaya aykırı şekilde para yatırdığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. İletişim Bakanlığı, Spiker katliamının anısını yaşatacak bir posta pulu tasarımı yarışması başlattı. İçişleri Bakanlığı İstihbarat ve Soruşturmalar Ajansı, yasa dışı işlem takipçiliği yapan onlarca kişinin yakalandığını açıkladı. Sınır Kapıları Kurumu, Menderes sınır kapısında kamu zararına yol açan bir yük ağırlığı manipülasyonunun tespit edildiğini duyurdu. Kerbela Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü, iki uluslararası uyuşturucu tacirinin yakalandığını ve çölde gizlenmiş 10 bin adet kaptagon hapının ele geçirildiğini açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayı'nın 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlere 15 milyon öğün yemek ulaştırdığını söyledi. Amerika Başkanı Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı çok güçlü saldırılar düzenleyeceğini ifade etti. Rusya, Amerika ile İran arasında artan gerilimden duyduğu endişeyi dile getirerek tarafları diyaloğa davet etti. İsrail ordusu Cenin kentinde meydana gelen patlamada biri ağır olmak üzere iki subayın yaralandığını açıkladı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, geri çekilme yönündeki baskılara rağmen İsrail'le doğrudan müzakereleri sürdüreceğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
3: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. الرئاسات الأربع تؤكد ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية بأقرب وقت ممكن. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد حرص الحكومة على دعم العتبات المقدسة لتقديم أفضل الخدمات للزائرين. رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي يدعو إلى إقامة علاقات مع الولايات المتحدة مع الحفاظ على الاتفاقيات بين البلدين. وزارة الخارجية تدين الهجمات التي تعرضت لها الأردن والبحرين والكويت وتحذر من مخاطر انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع. شركة الخطوط الجوية العراقية تعلن نجاح خطة التفويج العكسي لضيوف الرحمن بعد تأمين عودة جميع الحجاج إلى أرض الوطن. وزارة التربية تفتح تحقيقا عاجلا بعد ضبط دفاتر امتحانية في مطار بغداد. ائتلاف النصر بذكرى سبايكر يشير إلى أن إنصاف الضحايا يكتمل بكشف الحقائق وضمان حقوق الشهداء. مصدر أمني في ذي قار يعلن القبض على ضابط برتبة كبيرة في وزارة الداخلية متلبسا بتقاضي رشوة بمبلغ زهيد. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن القبض على أحد الإرهابيين في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد بعملية نوعية استندت لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة. جهاز مكافحة الإجرام يلقي القبض على لص خطير تسبب بحالة من القلق بين أصحاب المحل التجارية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار. هيئة النزاهة الاتحادية تعلن السجن 3 سنوات لمدير عام سابق بوزارة التجارة لإيداع أموال خلافا للقانون. وزارة الاتصالات تطلق مسابقة لتصميم طابع بريدي يجسد ذكرى مجزرة سبايكر. وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية تعلن القبض على عشرات معقبي المعاملات المخالفين. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط تلاعب بوزن بضاعة تسبب بهدر في المال العام في منفذ مندل الحدودي. مديرية شؤون مخدرات كربلاء تعلن الإطاحة بتاجرين دوليين وضبط 10,000 حبة كبتاغون مخبأة في الصحراء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة ستشن ضربات قوية جدا على إيران. روسيا تبدي قلقها من تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران وتدعو إلى الحوار. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابطين أحدهما بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة آسفة في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
4: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
5: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
6: 90.1
5: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
6: 90.1
5: Türkmen FM sesiniz.
7: Türkmen FM hayatın ritmi.
5: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
6: 90.1
7: Türkmen FM sizinle.
6: Türkmen FM sizinle.

Kafandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim onlar gittiler, ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her

telefonlarım boşver, bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı, hesapladım bugün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün.

0: Walkman'e verin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Anlatabildik mi?
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana ol.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik. Çok

0: bilirsin.
1: Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik.

Sihirli frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Dinleme nelerinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Walkman nelerinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın.

Görsen dağlarca severim seni, bir deniz olurum ayaklarında. Kal dersen dağlarca severim seni,

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.